komik. Komik ülkem ve de mizahçı herkes. Fenomen olmak için şaklaban herkes. YouTube para kasası ellere tekte. Başlıyoruz işte, merhabalar herkese. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Reklam kokarken boş verdiniz. Aç kaldı çocuk, yok saydı hepsi. Yaptığınız reklam para için hepsi. Para için hepsi. Para için hepsi.